Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kartop oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın, ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli, hayat işte.

Qadirli dinleyiciler, ümumilən xəbərlərin qeytxıçı məzmununu eşitdiriyəriz. Prezident Erdoğan terror depeleri yapıldığı sayın ümidlər güçlənər dedi. 6-cı bütün dünya çarva oyunları Bişkek Arena stadionunu geçirilir. Amerikanın Birleşen Ştatlar İranın Lark adasını hücum qurudu. Hücumdə köp sayın adım yoğuldu və yaralandı. Greci, Gazadagi genotsidə qaramasdan İsrail bilan 3,16 milyard dollarlik hova qorunish shartnomasini bağlashar. Qadirli dinleyiciler, inni bolsa shu beylik xabarlarning dolu ko'rinishini eshittiryaris. Prezident Erdoğan terror depeleri yapıldığı sayın umidlar güçlenir dedi. Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan terrorun ortadan ayrılmağı bilen umidlerin güçlenecektiğini ve sevitte gülle ve ösüşe itergi verecektiğini aytti. Prezident Erdoğan yekşenbe günü Ankara'da geçirilen 30. Avgust Yeniş Bayramı münasebetli geçirilen davarada sözlen sözünü bir neçe gün bundan ozol Siriye'de bolşu yalı terror depeleri yapıldığı sayın umidler güçlenir sevitimizde mülayim şemal ösmeğe başlar dedi. 6. Bütün Dünya Çarba Oyunları Bişkek Arena Stadyonu'nda geçirilir. Qırğızistan avqust ayının 31-i bilen sentyabr ayının 6-sı aralığında ağzıverlik ve cevizlik teması bilen geçirilecek 6-cı bütün dünya çarva oyunlarına yeri geçiligini der. Dünyanın çarva halklarının etniki sportlarını ve medeniyetini qorumağı, östürmeği ve yayvanlandırmağı maqsad edinen bütün dünya çarva oyunları 31-ci avqustda yerli vaqt bilen saat 21:00 oldu. Bişkek Arena Stadyonu'na geçirilecek açılış davarası bilen başlar. Açılış davarasını 40

Salam, qadrli dinleyiciler. Gepleşiminin şun kıtağına kalımından çıkan satiriki eserleri arkalı, adamın içki dünyasını ve cemiyetçilik katnaşıklarını usattıkla beyan eden görünüklü yazıcını yattap geçeriz. Krim Tatar edebiyatına ilki hikayeleri ve romanlarla ulu koşun koşun, sonra olsa bay beyan ediş usattığını tiyatr sahnasına yemetiren Yusuf Bulutbar'da gurrun beririz. Ol, cemiyette zihin eden kemçiliklerini ince değişmeyle utkoşturup, hem güldüryen, hem de çungur oylunların yattan çıkmacak sahne eserini dürüdüktür. Biz hem bu gepleşimizde onun tiyatr mirasından kemale gelen en gıdıklı sahne eserlerle birlikte tanış oluruz. Yusuf Bolat 1909 yılın 16 martında Kırım'ın Aluşta şehrine dünya iniyor. 1924 yılı Molumçuluk Mektebini tamamlanan son, yaşar kurumlarını türlü vazifelerde işler. 1935 yılı Kırım Pedagogika İnstitutu'nun Dil ve Edebiyat Fakültetini tamamlayar. Ol edebiyat dünyasına 1929 yılı çap edilen ilkinci hikayeti Canlar Kaklanına eserlen kadam atıyor. Sonra jurnalistika, radyo eylemleri ve jurnal redaktoriyalı uğurlarda işep, edebiyat dünyasının işçen vekillerinin birine uğurlar. Ömrünün sonku yıllarına Krim Tatar dilinin ve edebiyatının sürgünnaki en mühim neşirlerinin biri olan Lenin Baydağı gazetine en çemeyillap yolbaşı ve yazıcı olup işyer. Yusuf Bolat Krim Tatar prozasına öz oluşu idgaların güçlü beyan edicidir. Ol alim ve onun doğamının alim ata münnü yani halk kahramanı ve tarih görüşü beyan edeyen romanlarla bir hatarda arası yürükkür, anife ve veparlık yali zahmeti ve adam katnaşkarını beyan edeyen romanlar hem yazıptır. Şeyle hem tupan içinde kalan koyun sürüsü ve TV gıtım şeyle yali kitaplarına dövrün cemiyetçilik durmuşunu ve adam kâsiyetlerini ince değişmeler arkalı suratlanırıptır. Dövrün siyasi yağdaylarına ve baştan geçilen ağır sürgün illerine karamazın, Bolat, özünün edebi dürücülük işçenliğini hem de halkına olan vüpallığını hiç vaat yitirmedi. Ol 1986 yılda Daşkent şehrine ardın çıktı. Krim Tatar tiyatrının tiyatrın açılışının ardığı eserlen geçilmeli ve onun eserlerinin hazırkı vaktada taklalarda ulu el çarpışmalarla karşılanmalı. Onun tiyatr mirasımızın üç müzik düğün tutucuların birliğini suut ediyor. Ömer İpçiden son Krim Tatar tiyatrına en ulu koşun koşun şahtların biri olan Yusuf Bolat, ayrıca 1930 yıllarda tiyatr sahnatının cedelsiz, en öndürücülüklü ve meşgul dramaturglarının

0: Türkiye'nin sesi radyosu bütün dünya yüzünden yer.
1: Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin ses radyosunun Türkmen eline koyu verilişinde funda.

Kadarlı dinleyiciler TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmenilin neki koyu verilişini dinleyersiniz. İnni koyu verilişimizin başına verilen haberlerin kıskaca mazmununu yine devre edek dikkatinize yetiriyeriz. Prezident Erdoğan terror depeleri yapıldığı sayın umutlar güçlenir dedi. 6. Bütün Dünya Çarpı Oyunları Bişkek Arena Stadyonu'nu geçirilir. Amerika'nın Birleşen Ştatları İran'ın Lark adasını uğran hücümünle bir neçe adamın yoğulunluğunu məlum edildi. Grecia, Gazadağı genosida qaramazdan İsrail ilə 3,16 milyard dollarlıq hova qorunuş

yurtnamasını bağlaşar. Qadarlı dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kısağını geçirip oturuyoruz. Koyu verilişimizi 16 metre 17.770 kHz yığılıklardan qeyiz kotolqundan Çanağan Tenarkalı Türk Saat 4 adın 12.92 MHz yığılıklardan garizontal polarizasyadan gün efirden diqqatınıza yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş, sağ olun.

0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radiosu.
2: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

Türk Nakkoşluğunu temsil edici Erkin Rasomlar ve Heykeltaroşlar Birliği'nin kuruluşta vazife olgan. Onun mui kalamidagi dikkat doşkada olgan u ko'p yillik ta'limning aksidir. Doğru şafaqa yetişirgan dohiler arasida ilmning cho'qqisini tamsil etuvchi eng porloq simolardan biri shak shubhasiz professor doktor Adnan Sokulludur. 1929 yılda Doğru şafaqadan foriq bo'lgan Sokullu ushbu shafaqat oyasida olgan nazmi ta'limi bilan faqat Turkiyada emas, balki dunyo tabobat va fizik tarixida yangi davr ochgan bir faoliyatga qo'l urgan. Ayniqsa, ultrasonning tabobat sohasida tashxis maqsadida ishlatilishiga yetakchilik qilgan. Ishlari bilan jahoniy bir shaxsiyatga aylangan Sokullu Dochkadagi

bitiruvchilar bilan Dorilshavaqqa bir Turkiya brendidir bu maktab dunyoga shunday deb chaqiradi. Agar zakovatga shafaqat va sifatli ta'lim bilan teginsangiz, jug'rofiya va kambag'allik chegaralarini buzib o'tadigan bir mo'jiza yaratishingiz mumkin. Bu muassasaning yaratgan eng katta mo'jizasi Anatoliyaning eng chekka qishlog'idagi bir yetimning dunyoning eng yaxshi bilim yurtlariga borish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkinligini sobitidir. Bu faqat bir maktabning muvaffaqiyati emas, balki ijtimoiy tinchlik va demokratiyaning eng kuchli zominidir. Doshkadan forig bo'lgan har bir bola jamiyatning oldida bir mas'uliyat turishi bilan o'qishni bitiradi va bu ezgulik zanjiri 160 yildan beri uzilmay davom etmoqda. Bir ta'lim daraxtining soyasida zakovat va shafaqatning hayratli hikoyasini tingladik. Doshka bizga shuni aytdi: bir bolaning qo'lidan tutish bir millatning kelajagini qurishdir. Yo'limizning kelajagi bekitida yana bir 19. asr mo'jizasi 2. Abdulhamidxonning din til millat ajratmay o'z eshiklarini butun insonlik uchun ochgan u katta mehribonlik projasi haqida gapiramiz. Shafaqat eshigi Doril Ajza mehribonlikning eng keng ko'rinishi bilan yuzma-yuz bo'lish uchun bilim va vijdon izida qoling. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

yastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp, derbeder haldeyim.

0: Türk dünyası şemşiroqları deb nomlangan dasturimizning bugungi soni mana shulardan iborat. Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Duachipek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Yer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este é Radio Voz de Turquia.
9: こちらは Turquia no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turquia.
11: Efirde Turquia ovoz radiosa.
12: It Turquia hangia radioya.
4: Oldu Radio Glas Turquia.
13: Turquia une radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.